angi kaha oyakkanik apumilyo ejommik ilokhtyaktur amannik ilupautullugu qisigmilliqurigallugu ananama oqqutitaha atatama angutangita oqsuani oqsuqallugu atannutikkaru illu